göz yaşı, eşkin ümitsizliği, her donmayan göz yaşı, kalbimin sensizliği, otağımda ətirin, güldanımda çiçeğin, yalnız yok olan sensen, bir sema yuxusunda, ayrılık korkusunda, gelme yuxularıma.